Çakmak kötü kış, bir kıtım, iki kıtım. Kim kış kızağı çıkış yaptı atış. Karağım sözünü başladı, gördüm neyini başkını. Kıldım küpüntüsü kımığınını, cemiyet verdiği uyluğınını. Uyluğun yanını kılışını, şart kılıdı onacını bilişini. Makul emelikini gelmeyen, men göz yumuşluğuma ilişini. Diploma gerek kayısı kılı, geniş

Başım uyuk seni oylap atımı. Yenimde bardek beşiğine sılav atımı. Bağrımda besimçin toymav atımı. Düşün mü, oğun mu, uxmay atımı. Korup men kalşal bop kettim kotoza. Kütmegen yerden kelgini bora. Cenim dedim cenim ne, ilipli kettim. Bir çekit kınan ne, ektip kettim. Şu çağda, şu cayda turup kaptime. Şu dokmuştuk, şu kavaktı konup kaptime. Sakladım meğlende şu tincik güllerde. İşitler mi kavumaz cimcit tüllerde. Sen mi koruk kemmeden ip kem sıkakırtan ne. Men gıyırıkka yetmegendek buzımıstan ne. Kolumdun tutup ötküzdüm men yoldun. Titrek kolum go aziz mir oldun. Ahırkı bekettim öttün kollarga koldun. Nimelerini küter ular sen saldı goldun. Yeş güzüş asanke kim kiydireleydu. Pul heyceş asanke kim küldireleydu. Kalk yedi işinle hem de keçiktim bileme. Men yeyme gıymın nesini yakış görüme. Sürgen şu hıyallar dağcımız merimer. Oğlumuzdan ismini koyumuz periver. Untulup şu gün mü ten çalgan perdim o. Kol tutuşup kılgan şu rast çalgan verdim o. Umudum degenim için gap mu tenim o. İgiz pes gap kalaf yok başka menim o. Tallıdım bu betmi nakşımı duymudum. Yetkinim bu rap mı şiir mi umudum. Zeynep'nin nalesi kalkıkım nerede. Kalkıksız uçmayma ömüle yerde. Leyli'nin meyli Mecnun'ga mecbur. Zühresiz tayır mı turalmaz mekruh. Şiirinin avazi Perhat'nın köyü. Senem'nin kayaşı Gıyrıp'nın royu. Levzim ti alim edip yalgan arlaş mıydı. Sensiz bu köller bana yaraş mıydı. Düşenmedim gepenli endi izleşmeli. Nadını şöp kessek sizden ödeşmeli. Yaz buldu mu tova ılım avatı mı. Kış kirdi mi ya hiçbir tonlum avatı mı. Toy kılıç tesemez sensiz gün aram. Bulduklar çıkan yaşende tökülmez taram. İşim o ahmaydı teşiğe aram. Kan kılıp yuttum içimge tamam. Unutudum yaşayma zimmende yük var. Dadamdek yaşayma.